Gönlümüz cennet bahçeye kadar geniş. Acılarla yer bu sesidir diye sevişiriz. Ve yalnızlık sanatın muskasıyız. Çok şükür. Lokmadır ve kadır eyvallah ya serinliğimiz. Yormadık aklımızı samanlı kalpalık için. Bilen bilir hangi bağlarda nasıl dedindiğimiz. Ruhumuza gıda hüzünler toplamak için. Neşemizde ağlar efkarımızda tüter gölgemiz. Halimizde bir yeşil kefen bezimizde hüzün. Sevince sevdamızda, susunca nazarımızda yanar. Şarabımız, keyfimiz, iki gözümüzde hüzün.